Asıl katam da öbür küs salat. Atalarımın yolun yolda bu küs salışka salıştan dadım. On yaşımdan başlayıp bürkü salışka kısıgıp atam bürkü salgan diye içip yürüyen geldi.

0: 和旗位于新疆西部天山以南的边境线，在这里游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Kış günleri bürküt salarız. Kışta jastın günü, güstün günü bürkütü karmayız. Kıştın günleri tap tapında salarız.
0: 柯尔克孜族人驯鹰捕猎的传统习俗已有上千年历史。他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物，足以让一家老小温饱过冬。
1: Ma bürkütü canıdan karmalgan. Atama görsüzsüm sarala de vat kopyak. Coğuştu vatam, göndürüm. Sal elek.
0: Yang ying, 为的是驯化它为鹰主人捕猎。而驯鹰必须要给鹰戴眼罩。为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲，请教眼罩的做法。

0: 父亲轻松带上他的鹰捕到了假猎物。接下来该莫尔莎买买提来寻他的新鹰了。
1: Alvaran'ın bürkütü, yanı bürkütü. Hani gövrek

0: Bu kitaptan geçti, ürün albette kemdeki noylar bol boy. Ama coğuşu lektör kıt bu uçur kalı bol boy.
1: Hocamda giriştirsen bol otayım seni. Yakşı coğuş gün.
0: Ahtaman surasam, ahtan bürkütlerin türleri bunda top torunu ait bir et. Biz Kırgız mülüşkerleri bürküt karmayız, karmaya alavız. Kayra koypura alavız. Tabiat, amanı tabiatta kaçışı gerek. Şu avam elcigen tabiatta yürüyendik için bu yasman uçup şu can canavarlardan, ilbesinlerden alışı gerek. Ya, aga işensen bulat, sen koyper uçura ver canga. Hep bunda aytam da. Yurtuz salıştığını ben şunda yakışı görüp kalpim. Şunda osurlanıp, özümce koşup olup, kömürümü götürdüm. Yakışı eziyat diye bulamış olsun. Götür, yürüştek seviyemiş.